Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Cenab-ı Haydar kerrara mahsus. Zülfügar düldül fethi Hayber'in, Hayber'in.

hayat acı çekip ağlamak. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip

kendimi kaybettim. Görenim varsa insanlık namına bir haber versin. Halimi hatırımı soranım varsa insanlık namına bir haber versin. Bir haber versin.